0: Xîwa Feqeyanî Kanal İspêde Hewlêr
1: Azad Muxtar Kanal İspêde Duhul
2: Yader Hacı Kanal İspêde Süleymanî
3: Orzan Hasan Kanal İspêde Zahu
4: Muhammed Kameran Kanal İspêde Alapya
5: Ala Neşet Kanal İspêde Bagda
6: Hasan Ceyhan Kanal İspêde Amel
7: Berzan Azad Kanal İspêde Rania
8: Amar Anas Kanal İspêde Duhul
9: Yusuf Muhammed Kanal İspêde
10: Zihar, Surti, Kanal İspeda, Havlu.
11: Derun Şahavan Kanal İspeda'yı, Hüramen.
12: Madah Cemal, Kanal İspeda, Koya.
13: Yunus Hamed'im Lesnuri İdare-i Serbakoy Soran.
14: Yasin Mehmet Kanal İspeda, Süleymani.
15: Mehmet Azadi Kanal İspeda, Kazay Şeyhan.
16: Fahre Bilal Kanal İspeda, Çamçamal.
17: İbrahim Salah Kanal İspeda, Süleymani.
18: Berzan Osman. Kanal İspêde, Kazay Dukan,
19: Bıçok Hoca Kanal İspêde, Akire.
20: Üçtüven Vendavi, Kanal İspêde, Germiyan.
21: Hener Mela Muhammed, Kanal İspêde.

0: Maşavanın heja, nüçeyn me bu dumaykatunu de çine hizmet mamusa serdari iş bu peşeşkirna nüçeyn verzişi mamusa serdari khir atı
1: sesini. Dost pas, dost hoş bi.
0: Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi.
1: Dost hoş bi.
0: Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi. Dost hoş bi.